sıra koymaydı. Hiç kim söylemeydi. Ne geçirmeyip maram. Paralarınızda. Günlerde hayatımda. Kirele. Çapım. Açsam. Topum. Susam. Kıssam. Kıssam. Bilir miyim. Kımasam. Atam var da ben.

Siz Energy Flow'da tindap otursuz. Energy Flow'da tindap otursuz. Yeah. And it's like, yo.